L, A, Y, L, O. Beşte harf. T, U, R, D, I, H, A, N. Üçte harf ortakça değil. Turduhan'ın hanın abdest, siz turduk oladı. Turdu nasıl yaman turdu ne? Barvah turdu, hizmetçi şey turdu.

0: podcast radiosida.
1: Puldirgich. Do'stim, mendan 50 dollar qarz olganingni unutdingmi, a? Hozircha yo'q, yana ozgina muhlat ber, keyin umuman unutaman.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
5: Ay ya ya.
4: Ozoş, ben burası mı? Kim olup geldi?
2: Man, çıralıya.
4: Güdeyim, güdeyim çıralıya. Ben kırıp bunu ne mi ki? Şimdi aynen kırı oluşke. Karidor gosp buydu.
2: Eğer o kep kosa rasmini korup kursan bulsun dedim de.
4: İyi, kanaka kim geledi?
2: Şahruhan de.
4: Haa, şuna kadın orzu gaybi, orzu kılır.
2: Ne ma? O zizem, ana Madonna'nın rasmini kan ezgi ilip koyupsuz mu?
4: Ozo da uyan kep kosa mabada kursan bulsun deyim ben de.
2: Şuna kama? Şaşmetreyim, Osman burası mı olaman de? Kravatım mı tepasiga ilib qo'yaman. Kelganida undan ham xursand bo'ladi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: hangoma ustalari.
1: Osh, buncha ravon bo'lmasa Namanganning yo'llari. Buncha xushbo'y bo'lmasa Namanganning gullari. Namangan yulduzlari qalbga yaqin deydilar. Namanganlik qizlari ko'zga yaqin deydilar. Aslo ketkim kelmaydi bunday go'zal diyordan. Yo'qolsa Nabrahim, izlangiz Namanganda. Rahmat. Rahmat, xushlar kerak emas. Nabraga razi bo'lsangiz, shunday insonlar bo'lakan, o'zi kula oladi. Kulganda ham o'rinlatib kula oladi. Kulgan odamni ko'rsang yana bahri dili ochiladi. Yana bir toifa insonlar bor ekan, qarang, na o'zi kula oladi, na kulganda kula oladi. Shundaylardan birini bilaman, Hasadulla. Hayda hay, ovozni eshitibsiz, tanisangiz kerak.
2: Ay, kulolmayman, doktorjon. Ay, kulish uyoqda tursin, doktorjon. Kulgan odamni ko'rsam sira chidab turolmayman. Odamlarga hayronsan, u yoqqa qarasang kulishadi, hiring, hiring, bu yoqqa qarasang kulishadi, nima kulishadi, doktorjon, odamlar hayronsan, meni sira birini ikki o'lmaydi. Mani sigiri dalada o'taydi menik bu eshikdan, haydayman, padaringga la'nat. Mana bu eshikdan mo deb kirib kelaveradi, doktorjon, bu eshikdan haydayman, mana bu eshikdan mo deb kirib kelaveradi, dunyoni kim chiqdi, doktorjon, meni holimga yig'ilishga. Voy juvonmaylar, vijirr etadi, shohga qo'nadi, vijirr. Etadi bu shohga qo'nadi. Ha, doktorjon, nima bor ularga meni holimdan dala kuyga chiqib donna shivasini teraysa bo'lmaydimi? Ha, madanding doktorjon, tunov kuni bozorga bordim bittagina sovliq olay deb. Shaytonni bolasi dallol, voy bitta qo'y ro'para qilib 10 kunda tug'adi deb. Ya doktorjon, 10 kunda uyga olib kelsam doktorjon, o'sha 10 kunda tug'adi degan qo'y erkak qo'y chiqdi doktorjon.
3: Hangoma ustalari.
4: Hijronlarga yasab yakun. Keldi uzoq

0: Podcast radyosunda.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Vay asıl Zode, ulgur dike. Yaşlı bir öyle şu aldıymış kalıp.
2: Ha Nazo, oz içi bu poiz ki bekar çıktıydı. Mange karı, mange nime gedirçi yok mu yaptı de bu? Eğer sen zıkın aleykime geleyimde samalyotta getardı.
3: Uff. Vay kanaka samalyot, cinni bu gelmesin ha. Davay nasaları ince oylaştır. Karış var ki indem olarmız.
2: Vay.
3: Ha, nima?
2: Voy!
3: Nima voyla vasta nima bo'ldi?
2: Voy, bu qanaqa poyiz o'zi? Endigina chiqdi-ku, bir pasta chamadonim yo'q. O'g'irlab ketishibdi Nazo.
3: Mani chamadonim joyda-ku?
2: Ha, san chamadoning bor, faqat man chamadonim olishibdi. Voy toba!
3: Bo'ldi tushundim. Nega hayron bo'lasan? Men senga aytuvdim-ku, bu tez yurar poyiz deb. Bu yerda hamma narsani tez qilishadi, tushundingmi?
1: Ikki dugona.

0: hiç bulmasak dost bulup almış.
1: Dinle kısa satırda manonu anla kısa satırda.
2: Ayollar barcha erkaklar bir xil deb hisoblashadi. Bu ularning kuchi.

0: Al sen keçir.
1: Kuldur geç. Dadasi, mana 8 martga olinadigan narsalarning ro'yxatlari. Ya xotin, ro'yxatga pul yozilmabdi-ku.